0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.
0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.

neşrettirdiği Azerbaycan Halk Renkleri Mecmuesi'ne zil seygah rengi kimi dahil etmişti. Reksin ilk not yazısını ise görkemli bestekarımız Seyid Rüstemov kaleme alarak 1937 yılında özünün Azerbaycan Halk Reksleri Mecmuesi'ne Bəxtəvəri adı ile dahil edildi.

0: indi tam online sifariş et.
1: Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihi 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: toy adetlerimiz.
1: Dünür dünürçü. Bez yerlerde kızı görmeye yollanan adama dünürçü değiller. Bez bölgelerimizde dünür kuda anlamında da işlenir. Bu sözün düngür, dünür, tüngür deyiliş formaları da var. Gürcistan'da yaşayan soydaşlarımız ise toy alayını müşayiyet eden atlıları dünürçü adlandırırlar.
2: Danışır Bakı.
3: Öten iller nermelerde.

günler bir hatıra kayıtmaz geri. Yaradan külmezse intizar yeri. Nefes geçti o sevgi kaş uzanaydı. Biz ne aktarırdık felek ne saydı. Biz ne aktarırdık felek ne saydı. Bu kismetti. Nefes geçti o sevgi kaş uzanaydı. Gözümüz aktarır birbirimizi. Gözümüz aktarır birbirimizi. Bu hasretti.

Günaya, günem. Nahallar, sevgiler, gayıdır yenem. Dağlar dillenir, deniz çağlıyor. Çok uzak sahilden bir dost ağlıyor. Dağlar dillenir, deniz çağlıyor. Çok uzak sahilden bir kız ağlıyor. Çok uzak sahilden bir kız ağlıyor.

0: Sadece seninle müjde ver. Sonra heye anam sağdır, anamı bas bağrına. Ve deyinle ay ana, ay yazık ana. Dayı güsse eyleme, oğlun kelbe Fethullah dirilir. Sonra bizim Mehmet Ali'ni al kucağına. Ve deyinle ay yazık bala, yüreğini sıkma. Sen dahi yetim değilsen, atan dirilip ve bir neşe günden sonra Hurasan'dan sana kırmızı başmak geldin. Ne böyle, ne böyle. Ve ey bulmasın Mehmet Ali'nin anasının Hurasan. Ey benim aziz ve mehriban kardeşim Meşe Doruş. Olabilir ki benim dirilmek haberim sana. Ve bir para kalbi kara adamlara teaccüp görsene. Min lanet olsun ona keslere ki Hudavend aleminin kudretine şerh getirir.
1: Min lanet!
0: Kardeşim Meşe Doruş. Ve menden sevayı 114 nefer kabirden rica ettim.
1: 114 nefer!
0: 114 nefer! Dubara bu dünyaya gelenler gerek bir hafta tamam ziyarete meşgul olar. Ve inşallah bir haftadan sonra gelirim vatana. Ancak indi muhteşem surette bunu diyebilirim ki Meşhed-i Mukaddes'te bir abid peyda olur. Onun ismi şerifi Şeyh Nasrullah.
1: Allah!

0: آنکی نورد
1: این کادان ده تزویج کن و اگر نه از جمله رهبانان نصارایی و اگر نه از برادران شیطانی
2: Şeyh'ime bize yazığın gelsin. Şeyh'ime biz yazığın. Biz herhalde sizin emrinize itaat etmeye hazırız. Bize yazığın gelsin Şeyh'ime yazığın gelsin.
3: Çekil oraya.
4: Selam.
5: Selam. Bu ağalar kimdirler?
6: Şeyh'ime.

gezeceksen, aktarmaktan bezeceksen, benle bir de olmayacak.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak.